son derece önemli olduğunu unutmayın. Böylece kayıt işleminiz tamamlanmış olacak. Afet anında uygulamayı nasıl kullanacağız? Uygulama açıldığında size en yakın toplanma yerinin otomatik olarak seçildiğini ve yol tarifinin sisteme girildiğini göreceksiniz. Eğer toplanma alanına ulaşabilecek durumda değilseniz, hattınızın bağlantısında sorun olsa bile internet üzerinden acil çağrı başlatabilirsiniz. Afet durumunda her bir saniyenin hayati önem taşıdığını unutmadan sadece ihtiyaç anında acil çağrı başlatın. Çağrı başlatıldığı anda 112 acil çağrı merkezine bağlanacaksınız. Dilerseniz durumunuzu kısaca anlatan butonları kullanabilir. Eğer konuşabilecek durumda değilseniz acil durum cümlelerini kullanarak mesaj yoluyla da yardım alabilirsiniz. Uygulama ile afetten etkilenen bölgedeki vatandaşlarımıza toplu bildirimler ulaştırılacak. Böylece

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirildi. Güvende hissetmenize yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız. Bu uygulamaya hiçbir zaman ihtiyacımız olmaması dileğiyle. AFAD Acil. Tek tuş, hayata dokunuş.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Çevremdeki bazı insanlar uyuşturucu kullanıyordu. Bir defa kullanmakta bir şey olmaz dediler. Merak ettim, denedim. Bu noktaya nasıl geldim anlayamadım. Ailemi, arkadaşlarımı, hayallerimi, her şeyimi kaybettim. Hayata yeniden dönmeliydim. Sağlık Bakanlığı Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde tedavi oldum. Ve sonunda başardım.
2: 81 ilde tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Haydi bir adım at. Alo 191'i ara ya da en yakın sağlık kuruluşuna müracaat et. Hayata yeniden başla.
1: Sen de başarabilirsin. Kendin, ailen, sevdiklerin ve hayallerin için.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Erevan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Geliştirme Topluluğu BİTÜK tarafından öğrencilerin siber güvenlik alanındaki bilgi, beceri ve problem çözme yetkinliklerini geliştirmek amacıyla CTF, Capture the Flag yani Bayrağı Ele Geçir yarışması düzenlendi. Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalı bir yarışma ortamında kullanmalarına imkan sağladı. BİTÜK Topluluk Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Ferdi Doğan koordinasyonunda düzenlenen yarışmada öğrenciler kriptografi, web güvenliği, tersine mühendislik, ağ güvenliği, adli bilişim ve genel siber güvenlik alanlarında hazırlanan sorular üzerinde takım halinde yarıştı. Yarışma öncesinde öğrencileri ziyaret eden Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, yarışmaya katılan öğrencilere başarılar dileyerek siber güvenlik alanında gerçekleştirilen bu tür uygulamalı etkinliklerin önemine dikkat çekti. Yarışmacı öğrencilerle sohbet eden Rektör Keleş, gençlerin bilişim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Yarışma süresince katılımcılar farklı zorluk seviyelerinde hazırlanan görevleri çözerek analitik düşünme, problem çözme, takım çalışması ve zaman yönetimi becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Etkinlik öğrencilerin siber güvenlik alanındaki farkındalıklarının artmasının yanı sıra bu alana ilgi duyan gençlerin kendilerini geliştirmelerine de katkı sundu. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere para ödülleri takdim edildi. Ayrıca etkinliğe katılım sağlayan öğrencilere katılım sertifikaları verildi. Böylece öğrencilerin hem yarışma sürecindeki emekleri belgelendirilmiş hem de siber güvenlik alanındaki çalışmalara yönelik motivasyonları artırılmış oldu. Etkinlik kapsamında düzenlenen ödül töreninde Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cem Onat, yarışmaya sponsor desteği sağlayarak öğrencilerin teşvik edilmesine katkı sunan Gökçe Yakar Yılmaz'a teşekkür etti. Profesör Doktor Onat, bu tür desteklerin öğrencilerin mesleki gelişimine, teknolojiye olan ilgilerinin artmasına ve üniversite sanayi toplum işbirliğinin güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Programda siber güvenlik alanının günümüzde kamu kurumlarından özel sektöre kadar birçok alanda kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı. BİTÜK Topluluk Danışmanı Öğretim Üyesi Dr. Ferdi Doğan, CTF yarışmalarının öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmeleri açısından önemli bir öğrenme ortamı sunduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin analitik düşünme, ekip çalışması ve siber güvenlik farkındalığı kazanmalarına katkı sağladığını ifade etti.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
3: bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Erman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Merhaba, 2018 yılından bu yana benimsenen yaya öncelikli trafik anlayışının simgelerinden biri biz olduk.
2: Şu ana kadar okul ve yaya geçitlerinin %47'sine uygulandık.
1: Ancak elbette iş bizimle kalmadı. 2019-2020 yılları yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. 3,5 milyon sürücü ve yayaya eğitimler verildi.
2: Öncelik hayatın, öncelik yayının sloganıyla trafik kampanyası başlatıldı. Tüm kolluk görevlilerine yaya önceliği konusunda denetim yetkisi verildi.
1: Söz konusu can kaybıysa bir çok büyük bir sayı. Bu temelden hareketle kanunların ve sürekli denetimlerin de etkisiyle 2019'da 212, 2020'de 304, toplamda 516 daha az yaya can kaybı yaşandı.
2: Kurallara uyan dikkatli yaya ve sürücülerimize teşekkür ediyoruz. Trafikte sıfır can kaybı hedefine hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.
1: Yayalar kırmızı çizgimiz.
3: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyefem Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüyefem Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
2: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
1: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
2: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
1: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
2: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
1: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
2: Uyanın kardeşim! Herkes uyansın! Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz!
1: Çıkınca ararım.
3: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun, internette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Bu ülkede büyük hayaller için çarpan yürekler var. Yeni doğan her günle umuduna koşanlar var. Yüksek teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge ile yeni hedefler belirliyor. Yerli ve milli projelere heyecanla, aşkla devam ediyoruz. En büyük gücümüz bağışçılarımızın varlığı, bizlere verdiği sonsuz destekleri. Birlikte güçlenme, birlikte büyüme azmindeyiz. Hayalleri gerçek yapanların izinde bu başarı hepimizin. Bu gurur Türkiye'nin. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

Örnek Şahsiyetler programından merhabalar. Bugünkü programımızda Abdülbasıt Muhammed Abdussamed'e yer vereceğiz. Türkiye'de daha çok Abdussamed diye tanınmış olan Mısırlı hafız ve kari Abdülbasıt Muhammed Abdussamed, 1927 yılında Kina vilayetine bağlı Erment'te doğmuştur. 10 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen Abdussamed, 14 yaşında Efsunül Metaine'de Muhammed Selim Hamade'den Kur'an ilimleri ve Kıraat-ı Seba'yı tahsil ettikten sonra Kahire'de Eser Müdürü Abdülfettah El-Kadî'den Kıraat-ı Aşeriye'yi tamamlamıştır. Mısır'ın Sait bölgesinde güzel Kur'an okuyuşuyla ün kazanan Abdussamed, 1951 yılında Kahire'ye gitmiş ve Seyyide Zeynep, İmam Şafii, İmam Hüseyin, Sultan Ebu'l-Ala ve İmam Rıfai camilerinde Kur'an okumuştur. Aynı yıl Kahire radyosunda Kur'an okumaya başlamış ve sesiyle, okuyuş tarzıyla kısa sürede büyük ilgi görerek meşhur olmuştur. Çeşitli dini, milli gün ve merasimler münasebetiyle bazı ülkelerin devlet başkanları, enformasyon bakanları veya bazı özel kurum ve şahısların daveti üzerine başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere Afrika'dan Uzak Doğu'ya kadar birçok İslam ülkesini, Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa ülkelerini ziyaret ederek buralarda Kur'an-ı Kerim okumuştur. Gittiği bazı ülkelerin devlet veya hükümet başkanları tarafından çeşitli nişanlarla taltif edilmiştir. Abdussamed 1951 ile 1982 yılları arasında Kahire'deki İmam Şafii Camii'nde, 1982 yılından itibaren ölümüne kadar da Hüseyin Camii'nde kari yani Kur'an okuyucusu olarak görev yapmıştır. 1983 yılında ise parlamento kararıyla kurulan Kur'an-ı Kerim Hafız ve Karileri Derneği'nin başkanlığına getirilmiştir. Aynı zamanda El-Mekariül Mısriyye'nin de şeyhi olan Abdülbasıt Abdussamed, 30 Kasım 1988'de Kahire'de vefat etmiştir. Kur'an-ı Kerim tilavetinde Mısır tarzının önde gelen temsilcilerinden biri sayılan ve dünyanın her tarafındaki Müslümanların heyecan ve huşu içinde dinledikleri Abdülbasıt Muhammed Abdussamed, özellikle tiz sesi ve uzun nefesiyle tanınmıştır. Bir nefeste en yüksek perdeden 45-50 saniye devam eden müstesna okuyuşları hafızalarda silinmez bir iz bırakmıştır. Ayrıca muhtelif sure ve ayetler yanında Mısır, Suudi Arabistan ve Kuveyt radyoları için Asım Kıraati'nin Hafs rivayeti, Fas radyosu için de Nafi Kıraati'nin Verş rivayetiyle tertil üzere Kur'an-ı Kerim'in tamamını bantlara okumuştur. Bugünkü programımızda Mısırlı hafız Abdülbasıt Muhammed Abdussamed'e yer verdik. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Kan, herkesin her zaman ihtiyacı. Düzenli kan bağışı yapalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Yardımsever olmak kanımızda var. Adıyaman Üniversitesi olarak Türk Kızılayı'nın kan bağışı çalışmalarını destekliyoruz.
1: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Örnek Şahsiyetlerin bu bölümünde Abdurrahman el-Hazini'den bahsedeceğiz. Selçuklu Sultanı Sencer devrinde bir ilim ve edebiyat merkezi haline gelen Merv'de, sarayın desteğiyle çalışma ve araştırmalarını yürüten Hazini, uzun yıllar en güvenilir astronomi cetveli olarak kabul edilen ünlü zicini Sultan Sencer için hazırlamıştır. Şahsi gözlemlerine dayanarak hazırladığı bu ziçte, gezegenlerin gözlenebilen ve hesaplanan durumlarını karşılaştırmış, aralarındaki birbirine uymayan noktaları tespit etmiş ve 1130 yılı dolaylarında yıldızların gökyüzündeki konumlarını belirtmiştir. İslam dünyasında orijinal gözlemler yapmış 20 astronomdan biri olan Hazini'nin bu zici, Biruni ve Hayyam'ınkilerden sonra kullanılmaya başlanmış olup, 14. yüzyılın ünlü batılı astronomları tarafından da kullanılmıştır. Hazini, İran şehirlerinde kıbleyi göstermek için bir güneş saati yapmış, şehirlerin coğrafi koordinatlarını gösteren tablolar düzenlemiş, ayrıca Sultan Sencer'in hazinesinde kullanılmak üzere kendisine her çağın ilmi alet yapıcıları arasında mümtaz bir mevki kazandırmış olan Mizanül Hikme adını verdiği bir hidrostatik terazi yapmıştır. Hassasiyet yönünden daha önce yapılanlardan çok üstün olan bu terazi sayesinde metallerin ve taşların saf olup olmadıkları ve iki elementten meydana gelen alaşımlarda metallerin karışma oranları tespit edilmiştir. Bir statik ve hidrostatik bilgini olarak bu konularda olan derin bilgisini yazdığı eserlere yansıtmış olan Hazini, hidrostatik terazisi münasebetiyle kaleme aldığı en önemli eseri Kitab-ı Mizan-ı Hikme'de bu terazinin yapımı, kullanımı ve teorik esası ile ilgili konulara ele almıştır. Ayrıca eserinde hidrostatik terazinin geometri ve fizikle ilgili ilkelerine, ağırlıkların dengesi ve teraziler hakkındaki genel bilgilere, metallerle değerli taşların ve diğer cisimlerin özgül ağırlıklarının nasıl bulunacağına, hidrostatik teraziler üzerinde yapılan değişikliklere ve diğer özel terazilerle ilgili bilgilere yer vermiştir. Orta Çağ'da yazılan en ünlü mekanik kitaplarından biri olan bu eser, terazi ve baskül yapımcıları, terazi kullanan tüccarlar ve kontrol memurları için bir el kitabı olmaktan öte gidemediği gibi, onu takip eden başka çalışmalar yapılmamış ve bu bilim dalı geleneksel ilimler arasında gelişemeyip kaybolmuştur. Aynı zamanda riyazet yolunu takip eden dindar bir kişi olan Abdurrahman el-Hazini, bir derviş gibi giyinmiş, evinde tek başına yaşamış ve zor durumda olsa bile kendisine verilen mükafatları hiçbir zaman kabul etmemiştir. Örnek şahsiyetlerde Abdurrahman el-Hazini'den bahsettik. Sonraki bölüme dek hoşça kalın.
1: Örnek şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Ülkemizde her gün milyonlarca ekmek israf ediliyor. Bu israf ülkemizi milyonlarca lira zarara uğratıyor. Ve dünyada milyonlarca insan aç uyuyor. Onlardan biri de siz olabilirdiniz. Bir lokma ekmeğe muhtaç olmamak için ekmeğimizi, geleceğimizi israf etmeyin.
2: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Efendim bir dost meclisindeydik. Çok değerli bir arkadaşım anlatıyorum. Bir hırsızlık vakası olmuş. Hırsız el çabukluğu ve çeviklikle yolun ortasında herkesin içinde bir adamın cüzdanını cebe indirmiş ve anında toz olmuş. Öyle ki duyanlar görenler hayret içinde kalmış. Bu durumda arkadaşım hırsızdan bahsederken bir ifade kullandı. Dedi ki, öylesini ne gördüm ne duydum. Adam nevi şahsına münhasır bir hırsızmış doğrusu, dedi. Efendim, eminim zaman zaman siz de kullanıyor ya da zaman zaman kullanan birine muhatap oluyorsunuzdur. Nevi şahsına münhasır. Yeni neslimiz böylesi ifadelere olabildiğince yabancılar. Bu durum biraz doğal aslında. Zira gazeteler, dergiler, TV'ler ve sosyal medya bu türden ifadelere pek yer vermiyor. Söylenmiyor, yazılmıyor, yani kullanılmıyor. Haliyle yeni neslimiz de bu tür ifadelere yabancı kalıyor. Ne demektir efendim nevi şahsına münhasır? Aramızda muhakkak bilenler var. Ama biz genç dinleyenlerimiz için bugün bu ibareyi biraz açıklayalım istiyoruz. Değerli dostlar, nevi şahsına münhasır ifadesinde 3 kelime var. 1- nevi, 2- şahıs, 3- münhasır. Nevi kelimesi az çok biliniyor. Arapça bir kelime ve cins ya da çeşit anlamlarına geliyor. Bu nevi haberler basını işgal ediyor. Atlas nevi bir kumaştan elbisesi vardı gibi cümleler çoğu zaman kitaplarda, romanlarda karşımıza çıkabilir. Nevi kelimesinin çoğulu birçoğumuza daha tanıdık gelebilir. Nedir o? Enva. Hani envai çeşit şeklinde kullanırız ya da envai türlü şeklinde. Çeşit çeşit, türlü türlü anlamında. Şahıs kelimesini kullanmayan, bilmeyen Türkçe'ye biganedir dersek yeridir. Şahıs, kişi anlamındadır. Daha ilkokuldan itibaren şahıs zamirleriyle beraber duymaya, öğrenmeye başlarız şahıs kelimesini. Ve efendim, bir kelimemiz daha vardı. Neydi o? Münhasır. Öyle değil mi? Evet, münhasır. Efendim, münhasır kelimesinin kökü hasır kelimesidir ve bu kelimeden türeyen birçok kelime günlük kullanımımızda yer etmiştir. Hatta bu kök kelimenin kendisini de çok yakından tanıyor ve kullanıyoruz. Mesela hasretmek diyoruz, öyle değil mi? Ne demektir hasretmek? Bir şeyin bütününü birine, bir şeye ayırmak, vermek demektir hasretmek. Aslında gene hasır kökünden türemiş hisar kelimesinden söz edersek mesele biraz daha açıklık kazanmış olur. Efendim, hisar nedir? Bir alanı duvarlarla çeviren yapıdır. Kelimenin aslında kuşatmak, sarmak, çevrelemek gibi bir anlam var. Ki biz çevrelemeye, kuşatmaya, etrafını sarmaya gene hasır kelimesinden türemiş bir kelimeyle muhasara deriz. Muhasara etmek. Yani etrafını bütün bütün sarmak, kuşatmak. Ayrıca efendim muhasara içinde kalmış kişiye ne diyoruz? Aranızda tahmin edenler var biliyorum. Evet, muhasara içinde kalmış kişiye mahsur kalmış diyoruz efendim. Evde mahsur kaldım, dışarı çıkamıyorum diyoruz. Ya da elektrik kesildi, asansörde mahsur kaldım diyoruz. Mahsur kelimesini biliyor ve kullanıyoruz. Münhasır kelimesi de benzer bir anlam taşıyor efendim. Bir kimse veya bir şey için ayrılmış ya da tek eline alınmış, hasredilmiş demek münhasır. Şimdi başa dönelim ve anlamlarını verdiğimiz kelimeleri birleştirelim. Neydi bu kelimeler? Nev'i yani tür çeşit demek, şahıs yani kişi demek ve münhasır yani hasredilmiş, biri için ayrılmış, birine özgü demek. Ne çıktı ortaya efendim? Nevi şahsına münhasır. Yani şahsıyla sınırlı bir tür. Şahsına özgü, kendine has, başkasında olmayıp sadece kendiyle sınırlı özellikleri olan. Çok daha yalın bir ifadeyle nevi şahsına münhasır. Yani kendine özgü davranış ve karakteri olan kimse demek oluyor. Müzik. Değerli dostlar, süremiz doldu. Bir dahaki programda görüşünceye dek gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Erevan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

elli, ne saçların sarısı, geçti yolun yarısı, çekilmez oldu ömür, geçti yolun yarısı, çekilmez oldu.

0: Kamu spotu.
1: Ben ve arkadaşlarım hepimiz birbirimizden farklıyız.
2: Evet, biz bir bütünün parçalarıyız.
1: Öğretmenim hep yanımızda oldu. Bizi birbirimizden hiç ayırmadı.
2: Biz özel eğitim ihtiyacı olan çocukların akranlarıyla birlikte aynı ortamda eğitim almasını önemsiyoruz.
1: Yapabileceğime inandılar.
2: Bütünleştirici eğitimin kalitesini artırarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gelişimini destekliyoruz. Bütünleştirici eğitimin gücüne inanıyoruz. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Eksik değil, farklı.
2: Farklı yetenekler bizi güçlü kılar.
3: Otizmi anla, yeter.
4: Otizmi erken tanı, yeter.
5: Otizmliği eğit, yeter.
6: Otizmliği hayata kat, yeter.
7: Otizmliği sporla güçlendir, yeter.
8: Bütün çabamız otizmli yavrularımız ve ailelerinin hayata daha güçlü tutunmaları için.
9: Farklılığınızın farkındayız, daima yanınızdayız.
10: Otizm eksik değil, farklı olmaktır. Biz farklılıklarımızla büyük bir aileyiz.
11: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
12: Evlilikte denklik çok önemli. Yani tarafların birbirine ne kadar hayata bakış olarak, olaylara bakış olarak, kendine bakış olarak ortak yönleri varsa o derece yani evlilikteki başarı artar. Daha sorun çıktığı için daha mutlu yaklaşımlar ortaya çıkabilir. Bu sosyal ve kültürel açıdan denk olabilmek önemli ama bu olmadığı zaman da düzelmeyecek diye bir şey yok. Kişiler eğer kendini değiştirmeye, geliştirmeye açıksa bir müddet sonra birbirini seven kadın ve erkek birbirine benzemeye başlıyor zaten. Yani bakıyorsunuz ondan bazı özellikler alıyor, ondan bazı özellikler alıyor. Yani bütün burada iyi ve güzel özelliklerin birbirlerine bulaşmasıdır önemli olan. Kötü özellikleri paylaşmak değil, iyi ve güzel özellikleri paylaşmak ve bunun sonucunda yani artık birbirlerini yani burada kritik kelime birbirlerine karşı ilgi sevginin olması ve anlayışın olması önemli. Bir anlayış empati anlamında biliyorsun. Birbirinin duygularını fark edebilmek, anlayabilmek, onun bakış açısıyla olaylara bakabilmek bu önemli. Bunun için sosyal ve kültürel açıdan denk olmak şöyle bir avantajdır. Şimdi çocukluk dönemlerinde bir insanın ve iletişim stili vardır, sorun çözme stili vardır. Bundaki sosyal öğrenme önemlidir. Yani anneden babadan aldığı düşünce, davranış, duygu kalıpları önemlidir. Bu çocukluktaki bu oluşturduğu sorun çözme stili, iletişim stili evlendikten sonra kişinin evlendiği kişiyle olan ilişkilerinde de önemlidir. Bu hayat senaryoları olarak beynimize yazılmıştır bu. Şimdi evlendikten sonra diyelim daha önce biz kimlerle ilişki kuruyorduk. Şimdi farklı bir kişi hayatımıza girdi. Ve hayatımıza giren kişi annemizden babamızdan daha yakın bize. Böyle bir kişi. Şimdi böyle bir kişiyle yani eski öğrendiğimiz hayat senaryolarını aynısını devam ettirmek isteriz. Fakat aktörler değişmiştir. Yani anne baba yerine eş gelmiştir. Böyle durumda aktör değiştiği için o aktörün kişilik özelliklerine göre, sorun çözme stiline göre, iletişim stiline göre, düşünce kalıplarına göre bu yani çocuklukta öğrendiğimiz hayat senaryosunu yeniden yazmamız gerekiyor. Bunu yapamadığımız zaman ben annemden böyle öğrendim, babamdan böyle öğrendim, bunu devam ettireceğim dediğimiz zaman bu durum statükocu oluyorsunuz ve yani böyle durumlarda ilişki zarar görür. Yani bir insan sürekli kendini eksiklerini görüp geliştirme, günün şartlarına uygun yani nasıl 50 sene 100 sene önceki kıyafeti giymiyorsak aynı şekilde 50 sene 100 sene öncekinin tarzlarını da değiştirmemiz gerekir. Özü değiştirmesek bile tarzı değiştirmemiz gerekir. Bunu yapabildiği zaman sosyal kültürel açıdan denklik bir şekilde yeniden yorumlanabiliyor. Burada yorum önemli. Yoksa insan kültürünü değiştirsin, ya kimliğini, kişiliğini değiştirsin değil. Bunu yeni duruma göre yeniden yorumlamayı başarsın. Önemli olan bu. Evlilikte bu insanın hayatındaki en önemli kararlardan birisi dedik. Yani böyle kararlarda tabii %100'ü bulmak çok zor. Böyle durumlarda önem ve önceliklerimizi iyi belirlememiz gerekiyor. Yani bir insan evlilikle ilgili yani birbirleriyle ilgili evliliğin ne olduğu şu önemli. Şimdi evlilik nedir? Genellikle insanlar şöyle düşünürler. Evlendiği zaman ya mutlu olmazsam ayrılırım diye öyle düşünürler. Böyle bir düşünce yani şu mantıkla yaklaşmak gerekiyor. Bir askerlikte vardır bir kural. Savaşa giderken komutan eğer beyninde kaybedeceğim, bu savaşı kaybedebilirim diye düşünceyle gidiyorsa kaybettiği ihtimali çok yüksekti. Baştan kaybetmiş çünkü yenilebileceği kaygısıyla hareket ettiği an, çünkü o savaştaki karşı tarafa karşı direnme gücü zayıflar. Yani savaşa giderken bu savaşı kazanacağım diye inanarak gitmesi gerekiyor. Bu duruma gelmeden savaşa girdiği an kaybetme ihtimali. Bu bir bakıma evlilik de böyle. Yani evlilikle ilgili bir konuda kişi ya mutlu olmasam ayrılırım diye evlendiği zaman o evliliğin çözülme ihtimali çok çok yüksektir. Şanslı değilse her kişi. Bunun için evleneceği kişiyle, yani bu evlilikte ben evleniyorum ama hiçbir evlilik sorunsuz olmaz. Sorun olacak ama beraber aşacağız. Yani burada artık evlenen kişiler ben değil biz bilinciyle hareket edecekler. Yani evlendikten sonra iki kişilik düşünecekler, dört gözle görecekler, dört kulakla işitecekler. Yani hem canımın istediği gibi yaşarım, hem evli olurum diye düşünüyorsa bu kimse evliliğe hazır değildir. Yani evlendiği zaman kişi artık bazı alışkanlıklarını, zevklerini terk edecek. Evlilikle ilgili sorumlulukları taşıyabilecek. Böyle durumlarda evlilikte üç tane bağ vardır. Sevgi, saygı, güven bağı. Bu üç bağı ayakta tutmayı başaran evlilikler kaliteli yürür. Yani bir evlilik bir insan için sığınaktır. Yani evlilik diyelim erkek için düşün. Bütün gün çalışıyor. Eve geliyor, ev sığınak gibi olursa, evde kendini bir nevi mutlu ve rahat hissederse o erkek ertesi gün daha iyi ve güzel şeyler yapabilir. Ama eve geliyor, evde kendini problemleri çözemiyor. Yeni yeni problemler çıkıyor ki çıkacak tabii. Bunlara karşı doğru çözümler üretemiyor. Yani iş hayatındaki başarısı düşer kişinin. Bunun için evlilikte uyumlar önemli. Birincisi kişilik uyumu. İki tarafların kişiliği birbirine çok zıt olmadıkça, burada şu önemli. Peki bir insanı ne derece tanıyabiliriz? Yani bir insanı tamamen tanıyamazsınız. Bir insanla ilk karşılaştığınız zaman ona karşı böyle bir sıcak bir duygu hissediyorsanız bu %50 bir kere artıdır. Yani ona karşı bir sempati, sıcak duygu hissediyoruz. Yani ilk izlenim, ilk edindiğin izlenimde sıcak bir duygu, bu sempati hissediyorsanız bir kere çok güzel bir başlangıç demektir hissediyorsanız. Ama kusur odaklı düşünürseniz kusursuz insan yok. %70-80 benim evlilikten beklentilerime, amacıma uygun diyorsanız, daha sorunları beraber çözeriz diyorsanız, daha sonra artık bu Halit bin Ziyad'ın hani şeydeki İspanya'yı alırken gemileri yakması gibi bu şekilde evliliğe düşünüp girmek gerekiyor. Yani burada çeşitli sorunlar var. Aile büyükler karışıyorlar. Burada mesela kadın ailesi de çok fazla karışan, devamlı akıl veren oluyor ve evli karı kocanın birbirine uyum sağlamasını engelliyor. Bu gibi sorunlar oluyor ama bunlar açılabilir. Olması profesyonel yardımlar alınır. Bu sempati, sıcaklık hissetmesi, birbirlerinin hayata nasıl bakıyorlar, böyle olaylara nasıl bakıyorlar, felsefi bakışlar aynı mı, felsefi tavırlar aynı mı, yani manevi değerlere verdikleri önem nasıl? Çünkü evlilik, yani Batı toplumu şu anda evlilikte başarılı olamamasının nedenlerinden birisi de insanların bencil olması çok önemli. Bencil olan insanlar bazı şeylerden karşı, eşi için bazı şeylerden vazgeçemiyorlar, fedakar olamıyorlar. Sadece ben odaklı düşünüyorlar. İstirahatinden vazgeçemiyor, rahatından vazgeçemiyor. Bunun için bencil mi değil mi, inatçı mı değil mi? Hatta bizim böyle hocalarımızdan birinin şöyle esprili bir sözü vardır. Evleneceğiniz kişide üç şey arayın. Bu varsa daha fazla düşünmeyin demişti. Birincisi Allah'tan korkuyorsa o kimse gizliden kötülük yapmaz dedi. İkincisi insanlardan utanıyorsa açıktan kötülük yapmaz demişti. Üçüncüsü inatçı değilse düşünmeyin. Bunlar hepsi tabii, yani burada inatçı olmamak şöyledir. Kişinin yani değişim hatalarını görüp düzeltebilmesi demektir. Bu mesela konuşulabilir. Biz insanız, hata yapabiliriz. Hatayı konuşup düzeltebilir miyiz? Hayır, bu evde benim dediğim olur. Şartları ben koyarım, bana uyarım diyorsa bir taraf, bu evlilikte düşünmek gerekir.
11: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu. Piller çöpe, toprağa, akarsu, göl ve denizlere atıldığında çevreye zarar vermektedir. Atık pillerinizi biriktirip pil toplama noktalarına bırakın. Dünyanın pilini bitirmemek için Atık Piller Geri Dönüşüm Kutusu. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Unutmayın, dünya sizin eviniz.
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
2: Yeryüzü birbirinden güzel ve özel nimetlerle donatılmış bir sofra gibidir. Tatlılar, acılar, ekşiler, bin bir renkte irili ufaklı nimetler. Farkında mıyız? Sahi hangisinden hoşlanırsınız? Acı tatlı arası gibi ama ağız yakmayanlardan mı? Ana lezzetlerin dışında tadı keklemsilerden mi istersiniz, yoksa mayhoş olanlardan mı? Soğuk mu istersiniz, sıcak mı? Bizler dış dünyayı 5 duyu organımızla algılarız. Bunlardan en sevimlisi ve tatlısı tat alma uzuvumuz olan dildir. Kainattaki her sistem gövdesinde başka bir sistemi taşıyor. Hepsindeki ayrı sanat, yaratıcımızın kudretine hücre hücre şahitlik ediyor. Hangi nesneye, olguya birazcık yakından bakıp kulak kabartsak, lisan hal ile ben Allah'ın biricik eseriyim diyor. Yüce Rabbimiz tadın alınması için dilin üzerine çok özel yapıda sinir uçları yerleştirmiştir. Tatlı maddeleri hissedecek alıcılar dilin yan kenarlarına ve ön kısmına, tuzluluğu test edecekler orta kısmına, ekşi ve acı maddelere karşı hassas yaratılmış alıcılarsa arka kısmına yerleştirilmiştir. Genç bir insanın dilinde 9000 kadar tat tomurcuğu bulunurken yaşlı birinde bu sayı 4000 kadardır. Tüm bu sistem insanoğluna daha iyi bir lezzet alımını yaşatmak için tasarlanmıştır. Nimetlerin çekici olması için onlara lütfedilen çeşitli tatlarla dile yerleştirilen tat alıcılarının arasındaki ahenk ve uyumun farkında mıyız? Tüm canlılar sağlıklı yaşamak ve hayatta kalmak için yemek yemek zorundadır. Yüce Rabbimiz zaruri olan bu ihtiyacı merhametiyle bir yük olmaktan çıkarmış, adeta bir şölene çevirmiştir. Rabbimiz hayati öneme sahip sindirim ve beslenme hadisesinin başladığı ağzımıza taze ve doğal besinleri ayırt etmemize yarayan bir test merkezi olan dilimizi yerleştirmiştir. Bu sayede sağlığımızı koruyarak hayatta kalabilmekteyiz. Çeşit çeşit yemekler, tatlılar, meyveler, içecekler, dondurmalar, şeker ve çikolatalar. Bu şahane nimetleri yaratmakla kalmayıp, ayrıca bizlere de sevdiren Rabbimize şükretmemiz gerektiğinin farkında mıyız?
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Aslında aklıma geldi. Ama üşendim. Zaten yakın mesafe. Hemen gider dönerim dedim. Takmadım. Bir şey olmaz diye düşündüm. Ama oldu. Şimdi keşke, keşke diyorum, o kemeri taksaydım.
2: Keşke dememek için

0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Yücel Anadolu.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Profesör Doktor Yücel Anadolu. Sizlerle bir radyo hastanesi programında tekrar birlikteyiz. Programımızda sizlere hastalıkları, hastalıkların bulgu ve belirtileriyle bu hastalıklar için gerekli tanı yöntemleri ve tedavi yollarını ve hastalıklardan korunmak için nelere dikkat etmemiz gerektiğini sunacağız. Zaman zaman stüdyo konuklarımız da bizlerle birlikte olacak. Bugün sizlere oldukça güncel bir konudan bahsetmek istiyorum. Havalar yavaş yavaş

0: Bu bahar aylarında havadaki ani ısı değişiklikleri nedeniyle çoğumuzun karşı karşıya kaldığı soğuk algınlığı ve üşütme ile ilgili ve bunun bulguları ile ilgili ve tedavisi ile ilgili bilgiler sunmaya çalıştım. Ben Profesör Doktor Yücel Anadolu. Bir başka radyo hastanesi programında sizlerle buluşmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum. Sağlık dolu, mutlu günler dileğiyle hoşça kalınız.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Yücel Anadolu.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adü FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımızdan nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
0: Adü FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu Spotu. Sayın sürücüler, artık trafikte geçiş üstünlüğü yayalarda. Sürücüler kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamalı, buradan geçen yayalara durarak geçiş hakkını vermelidirler. Aksi halde kural ihlali yapan sürücülere ceza işlem uygulanacağını unutmayın. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Öncelik hayatın, öncelik hayatın, öncelik yayanın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: 2 milyon çalışanımızla biz büyük bir aileyiz. 60 yıldır bu topraklarda alın teri döküyor, biz bize yetelim diye birlikte üretiyoruz. Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri olarak ülkemizin hayallerini, hedeflerini sığdırdığımız fabrikalarda bu cennet vatanın üreten gücü olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar nice fırtınaları, zorlukları gözledik. Bu zor günleri de atlatacağız. Yeniden el ele vereceğiz, yeniden kucaklaşacağız. Güçlü ve güvenli üretim için tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et Türkiye'm.

Sen benim gözümde bir hiçsin artık. Nefretim aşkımı aştı bu gece. Bugünkü sözlerin söz müydü artık? Son sözün sabrımı aştı bu gece. Kolayca bitsin bu diyemedin de salladın savurdun basiretsizce. Hiç mi ders almadın onca gezdik de? Yağmurun rahmeti aştı bu gece. Yürümeyen neydi? İlişkimiz mi? Günüm sensiz bomboş değişimiz mi? Sensiz yaşayamam çelişkimiz mi? Yalanın doğrunu aştı bu gece. Evlenmek hayali kapımdaydı. Giriş kat evimin boyası yeni. Mobilyanın takımı alınmış idi. Vuslatım tadını aştı bu gece. Yemedim yedirdim ne varsa sana. Üç kuruşum olsa verirdim daha. Memurdum, yoksuldum hatırlasana. Hafızam

üşümüştüm de, gece yatamamış üzülmüştüm de, bir ay oruç tutup yememiştim de, o çizmen boyunu açtı bu gece. Yapılan söylenmez, gelmezmiş dile. Allah'tan beklenir kul bilmese de, kızgınlığım buna sebep ise de, sabrım niyadını açtı bu gece. Onca gez toz bende, seviyorum de, sonra git nişanlan bir de ona de, şerefsizlik değil nedir bu söyle, küfrüm edebimi açtı bu gece. Sana son bir sözüm nasihatim var, aldığım ahlakla bir terbiyem var, seni doğuran ana deyip geçmek var. Saygım adabımı tuttu bu gece, gönlümün romanı bitti bu gece. Hangisine yansam şimdi gün gece? Ömrümden 5 yıl gitti bu gece. Ömrümden 5 yıl gitti.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Tarımsal faaliyetlerin artması nedeniyle traktörle meydana gelebilecek muhtemel kazalarda ölüm ve yaralanma risklerini en aza indirebilmek, tarımsal kazaları önlemek amacıyla çiftçilerimizin traktörlerde ROPS, ikaz lambası ve reflektör bulundurması, tarım araçlarıyla zorunlu olmadıkça gece karayoluna çıkmamaları önemli duyurulur. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adü FM.
1: Sonbahar. Halimin soyadı, adı. Gerekli, gereksiz.

0: Erevan Üniversitesi Radyosu, Adyü FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adyü FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Sayın sürücüler, özellikle kırsal alanda otomobil ve kamyonet tarzı araçların dışında traktör ve motosikletlerde sürücü belgesiz kullanımda artış yaşandığı tespit edilmiştir. Ölümlü yaralanmayla trafik cezasından kurtulmanın en kolay yolu kurallara uymaktır. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi olarak akademik, idari personelimiz ve öğrencilerimizin tamamına lisanslı üyesi olduğumuz kurumsal mail sistemimize entegre GPT tabanlı büyük dil modeli yapay zeka araçlarını ücretsiz olarak hizmete açıyoruz. Öğrencilerimiz ve personelimiz üniversitemiz kurumsal e-posta sistemi üzerinden iki öncü yapay zeka modeline doğrudan erişim sağlayabilecek, araştırmadan bilimsel üretime kadar her

zamanda yapay zeka desteğinden faydalanabilecek. Kullanım detaylarına ve anlatım videomuza üniversitemiz sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Adüfem Radyo Dergisi.

kamu spotu. Plastik dünyada 400 yıl sürecek bir problem yaratıyor. Bu 16 kuşak eder. Plastiğin %91'i geri dönüştürülmüyor. Plastik üretilirken hava taşımacılığında kullanıldığı kadar fosil yakıt harcanıyor. Plastiklerin %99'u küresel ısınmaya neden oluyor. Deniz canlıları tehdit altında. Her yıl 1 milyon deniz kuşu ölüyor. Plastik yiyoruz. Balıkların dörtte birinin sindirim sisteminde plastik bulunuyor. Plastik içiyoruz. Musluk sularının %83'ü plastik içeriyor. Plastik soluyoruz. Mikroplastikler hava kirliliğine de yol açıyor. Bu spot başladığından beri dünya genelinde 3 milyon plastik torba ve şişe satıldı. Akdeniz'in plastiğinin çoğu Türkiye'den geliyor. Üreticiler, perakendeciler, tüketiciler. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Plastik atıklara dikkat edin, plastik ambalaj, poşet ve atıkları geri dönüşüme yollayın, dünyamıza ve çevremize sahip çıkın.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

Biri saksımızı çiğneyip bitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp üzümleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Benim ya gözüm, ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya gözüm, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, ciğerim yanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

0: Akü FM. Kamu spotu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Geliştirme Topluluğu BİTÜK tarafından öğrencilerin siber güvenlik alanındaki bilgi, beceri ve problem çözme yetkinliklerini geliştirmek amacıyla CTF, Capture the Flag yani Bayrağı Ele Geçir yarışması düzenlendi. Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalı bir yarışma ortamında kullanmalarına imkan sağladı. BİTÜK Topluluk Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Ferdi Doğan koordinasyonunda düzenlenen yarışmada öğrenciler kriptografi, web güvenliği, tersine mühendislik, ağ güvenliği, adli bilişim ve genel siber güvenlik alanlarında hazırlanan sorular üzerinde takım halinde yarıştı. Yarışma öncesinde öğrencileri ziyaret eden Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, yarışmaya katılan öğrencilere başarılar dileyerek siber güvenlik alanında gerçekleştirilen bu tür uygulamalı etkinliklerin önemine dikkat çekti. Yarışmacı öğrencilerle sohbet eden Rektör Keleş, gençlerin bilişim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Yarışma süresince katılımcılar farklı zorluk seviyelerinde hazırlanan görevleri çözerek analitik düşünme, problem çözme, takım çalışması ve zaman yönetimi becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Etkinlik öğrencilerin siber güvenlik alanındaki farkındalıklarının artmasının yanı sıra bu alana ilgi duyan gençlerin kendilerini geliştirmelerine de katkı sundu. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere para ödülleri takdim edildi. Ayrıca etkinliğe katılım sağlayan öğrencilere katılım sertifikaları verildi. Böylece öğrencilerin hem yarışma sürecindeki emekleri belgelendirilmiş hem de siber güvenlik alanındaki çalışmalara yönelik motivasyonları artırılmış oldu. Etkinlik kapsamında düzenlenen ödül töreninde Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cem Onat, yarışmaya sponsor desteği sağlayarak öğrencilerin teşvik edilmesine katkı sunan Gökçe Yakar Yılmaz'a teşekkür etti. Profesör Doktor Onat, bu tür desteklerin öğrencilerin mesleki gelişimine, teknolojiye olan ilgilerinin artmasına ve üniversite sanayi toplum işbirliğinin güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Programda siber güvenlik alanının günümüzde kamu kurumlarından özel sektöre kadar birçok alanda kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı. BİTÜK Topluluk Danışmanı Öğretim Üyesi Dr. Ferdi Doğan, CTF yarışmalarının öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmeleri açısından önemli bir öğrenme ortamı sunduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin analitik düşünme, ekip çalışması ve siber güvenlik farkındalığı kazanmalarına katkı sağladığını ifade etti.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
2: Yürüyebiliriz.
3: Yürütebiliriz.
4: Konuşabiliyoruz.
1: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: kamu spotu.
1: Geçen seneydi. Bizim kız düşünceli. Dedim kızım bir derdim var anlat. Mezun olabilmesi için staj yapması lazımmış. Yer bulamamış. Düşünecek ne var? Tüm Türkiye'de staj seferberliği başladı. Oraya başvur dedim. Ben de televizyondan duyduydum. Başvurmuş. Sadece ders notları değil, sporla da uğraşıyordu. O da işine yaramış. Bir sürü teklif geldi. İstediğini seçti. Pek mutlu oldu. Stajını yaptı, belgesini aldı, çok şükür.
2: Kamu ve özel sektörden işverenler staj imkanlarıyla sefer bir. Referansın beceri ve yetkinliklerin olacak. Hadi hemen başvur. Senin için sefer biriz.